Dogo'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Kaçtı.
1: Ama biz düşmekten kaçamadık.
2: Şuna bakın.
0: Sakı tuttum.
2: Bugün hep güçlü balıklara denk geldik.
1: Bugün kısmetimiz yokmuş çocuklar. Eve dönelim.
0: Hadi ya.
1: Üzülme Eymen. Başka zaman tekrar geliriz.
2: Doğru. Üzülmeye gerek yok. Nasılsa otalarım.

0: Hadi çocuklar, geç kalmayın.
1: Geldim Temel amca.
2: Beni de bekleyin. Hey! Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hayırdır Eymen? Yüzünden düşen bin parça.
2: Ha? Yüzümden bir şey mi düştü?
1: Öyle değil akıllım. Çok üzgünsün anlamında bir deyimdir bu.
0: Aynen öyle.
2: Komikmiş aslında. Ama ben hiç gülecek durumda değilim.
0: İşte ben de onu soruyorum. Hayırdır inşallah?
2: Oltam kırılmış.
1: Geçmiş olsun.
0: Kırılmış dediğine göre haberin yok.
2: Evet Temel amca. Elimi alınca fark ettim.
0: Nereye koymuştun ki?
1: Dün takadan birlikte indik. Ben oltamı eve götürüp çekmeceme koydum. Sen nereye koydun?
2: Ben bir yere koymadım.
1: Nasıl yani?
2: Kıyıda bir kenara atıvermiştim aceleden. Düşerken de kırılmış sanırım.
0: Demek ki neymiş? Tıpkı birbirimize iyi davrandığımız gibi eşyalara da iyi davranmalıymışız.
2: İyi davranmak mı?
0: Evet. İnsana iyi davranmazsak onları kırarız değil mi?
1: Evet.
0: Eşyalar da öyledir. Onlar da kırılır. Oltan gibi.
2: Doğru. Bundan sonra iyi davranacağım.
0: Aferin sana. Söz verdiğine göre sıra oltanı tamir etmekte.
2: Yapabilir misin?
0: Allah'ın izniyle.
2: Yaşasın.
0: Hadi gel bakalım.

0: Ben almayayım Zeynep'cim.
1: Aa, neden ama?
2: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
0: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
0: İşte kahvaltı dediğin budur. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Kümbele, sen görürsün gününü!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Heh,

0: diyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
1: Hı. Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağıyla fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
2: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Zavi.
3: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
4: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
5: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
4: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
1: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Doğru mu?
3: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: bu zarar. Anam bu nereden çıktı? Ay, ay. Bana da koruyucu madde katın, ne olur. Şu köpekten korusun beni tabii.
1: Anne, yiyecekleri doğal olarak korumak mümkün değil mi?
2: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
1: Nasıl?
3: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
4: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesele.
5: Olsa da yesek.
2: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
1: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
2: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
6: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
1: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
6: Evet kuzum.
1: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustasıdır ya. Tabii.
6: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
6: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
6: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber!
6: Tuz!
0: Karabiber dedim!
6: Tuz dedim!
0: Karabiber! Evet.
6: Ne yaptın oğlum? Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu! Rahat bıraktı, ben azıcık atacaktım.
6: Of dayı ya, yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin, ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
4: Öyle olmaz. Tamam, bana bırakın.
0: Hayır enişte ya, lütfen. Oh, işte bu kadar.
6: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
3: Benim daha iyi bir fikrim var.
0: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
6: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
0: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
3: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
2: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
4: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar.

0: Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. Ha? İşte tuzumuz temizlendi.
1: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
0: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Heh. Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
2: Hmm. Harikasın babacığım.
3: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz.
0: Alın bakalım, tuzunuz hazır.
4: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
5: Dayım! Zeki!
4: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
2: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
1: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
4: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Hı? Tabii.
6: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
4: Turşunun hası karabiberle olur. Hı? İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
1: Gitti güzelim zeytinyağı.
4: Heh, azıcık toprak. Hı?
7: Ama oğlum.
4: Lütfen babacığım, lütfen. Aa. Doğal bu toprak, doğal. Tabii. Birkaç yaprak lezzet verir. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. Hı? İnanmıyor musunuz? Heh. Denemek isteyen varsa buyursun. Ben dönerim. Alın işte.
7: Ay, attı bana.
4: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
7: Zeki.
4: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
1: Zekicim iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
4: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
1: Turşu lavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Şey ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
4: Şey efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
1: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
4: 120 para.
1: Biraz pahalı değil mi?
4: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
1: Doğru, haklısınız. Bir şişe alayım.
4: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
1: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
5: Biraz kötü bir şakaymış.
1: Yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
2: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki Garip birden bir şey fark etmiş.
3: Ne?
2: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
5: Aman usta bu gerçek mürekkep.
4: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
5: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
4: Yahu karışma sen. Benden iyi mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
5: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı.

0: Gerçekten mahvolur.
1: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
2: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış çağırmış.
3: Garip ne yapmış?
4: Ama efendim arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
5: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
4: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
5: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
4: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
2: Sefa garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
3: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
2: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
3: Ne diye?
2: Hiçbiri bu garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
3: Ne kötü.
2: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
1: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
4: Evet efendim.
1: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
2: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
3: Oh be!
2: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
4: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
5: Evet Abidin Bey. Gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
1: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
5: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım.
3: Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
1: Sahi mi?
5: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
1: Peki, çok mantıklı bu.
5: Yalnız parayı peşin alırım.
1: Tabii, bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
3: Hay hay.
5: Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
2: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
4: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
1: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
4: Üstelik parayı da peşin istedi, öyle mi?
1: Evet.
4: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
3: Vazgeçmişler mi peki anne?
2: Yok kızım. Abidin Usta'nın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
5: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin Efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
1: Dur canım. Öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
5: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
1: Aa, olur mu öyle şey?
5: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
1: Tamam canım, tamam, kızma.
4: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
5: Ne? Garip? Demek sen ha?
4: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
3: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
4: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
2: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
3: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
2: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
3: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
2: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
3: Amin.
0: Hata etme yanı.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğrenecek.

0: Allah aşkına bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlananın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkiyi denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al al. Dalga mı geç?

0: Çubuğu kartondan icat mı olur?
1: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
1: Oo, maşallah, havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya, ne sandın? Su.
1: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
0: Hayır, benim için değil, icat için.
2: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi, bu haznede su kaynayacak, buharla çamaşırlar ütülenecek, sonra diğer kısma gidecek ve elbiseler katlanacak. Hı. Anladın mı?
2: Hı. Yani evet, olabilir.
0: Heh, pirinç.
1: Acıktın mı diyeceğim ama.
0: İcat için. Allah Allah.
2: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama.
0: Sor sor, çekinme, içinde kalmasın.
2: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
2: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
2: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
1: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
2: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Ta ta ta tabii. İşte gerçek bilim bu.
1: Harikasın dayıcım.
3: Aa, gerçekten işe yarıyor.
2: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
1: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiseleri bir katlasam.
2: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Mis gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğumdan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Ha? Zemzem! Zemzem!
1: Zemzem! Zemzem!
0: İşte! Zemzem! Dursana mübarek! Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, bu saatten de demin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok evladım, ben ne yapayım pusulayı?
0: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
1: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
0: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
1: Hadi oyalanma oğlum.
0: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
1: İyi, hadi senin dediğin olsun. Neymiş o?
0: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
1: Maşallah, şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
0: Bilmem.
3: Hay Allah. Nerede bu?
0: Senin de yaşıt olabilir baba.
1: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
0: Vay be.
3: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
0: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
3: Vardır tabii.
0: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca, siz buralı mısınız?
3: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
0: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.

0: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
1: Olur tabii ki.
0: Yahu az önce buradaydı.
2: Hayırdır bey amca?
0: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
1: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
0: Ah işte bu. 2 saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
1: Rica ederim amca.
0: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
2: Sizi yormayalım bey amca.
0: Yok canım, ne yorulması. Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
1: Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
0: Hadi o zaman beni takip edin.
1: Amca biliyor musun biz Kabe'ye gidiyoruz.
0: Öyle mi?
1: Uçakla değil ama.
0: Neyle peki?
1: Fülfülle.
0: Fülfül mü? O da kim?
1: Bizim motosikletimiz.
0: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
1: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Vroom!
0: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
1: Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi?
0: Evet, bizim cami böyledir.
1: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
2: Bir şey olmaz.
1: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
2: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
1: Tamam baba. Zemzem. Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
0: Baksana, o da abdest almış.
1: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca, bu resimde bir tuhaflık mı var?
0: Nasıl tuhaflık?
1: Bu resim sanki beni takip ediyor.
0: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak, kapının yüzü sana dönüktür. Çok, çok eski bir zamanda yapılmış.
1: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
0: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
1: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
0: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
1: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
0: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
1: Dön, dön, dön. Başım döndü.
0: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
1: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
0: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
1: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
0: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
1: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
0: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
1: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
2: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
1: Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
0: Işık göründü. Geldik sayılır.
1: Gelelim artık emektar amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
2: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
1: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
2: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
0: Estağfirullah. Ne zahmeti? Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
1: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
0: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız

0: olacak.
1: Bana mı? Amca bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
0: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin

0: Yolculuk bitmez bey amca.
1: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
0: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
1: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
2: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
1: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
0: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
1: Aa, emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
2: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
1: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
2: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
0: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
1: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
0: Allah'a ısmarladık bey amca.
2: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
1: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
0: Yine başladık.
1: Aa, Zemzem. Demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba. Oyalanmayalım da gidelim.
0: Hadi oradan oyunbaz.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: çok sıkıldım dede.
1: Sabırlı ol evlat.
0: Bence bu koza boş.
1: Hiç öyle şey olur mu?
0: Ama hiç kıpırdamıyor.
1: Çünkü henüz vakti gelmedi.
0: Hı? Kıpırdadı, yaşasın, kıpırdadı.
1: Evet, işte şimdi vakit tamam oldu.
0: Aa, nasıl da çıkıyor, şuna bakın. Oo, bu nasıl kelebek dede, buruş buruş.
1: Sabırlı ol. Şimdi vücudundaki sıvıyı kanatlarındaki kanallara pompalayarak güzelce şekil alacak.
0: Hı? Aa, Allah! Ne kadar güzel dede.
1: Ey kudret-i ilahi.
0: Bu kelebeğin adı nedir?
1: Adını sen koyacaksın. Hayvanların adları olmaz, türleri olur. Bu tahminimce Nifalin familyasından.
0: Familya aile demekti değil mi?
1: Evet evlat.
0: Sevgili halkım, Nifalin ailesinin yeni üyesinin adını açıklıyorum. Altın Kanat.
1: Hay yaşa, ne güzel adlandırdın. Bakalım tür adı neymiş? Papilya Macao.
0: Hoşça kal Altın Kanat. Bir tırtıl nasıl oluyor da kelebek oluyor dede? Bu bir mucize.
1: Allah'ın yarattığı kainatın her yerinde mucizeler var. Onları görüp ibret almalı, Allah'ın kudretini idrak etmeli ve şükretmeliyiz.
0: Evet dede, ben çok şükrediyorum. Görecek bu kadar şey olmasa ben çok sıkılırdım.
1: Al benden de o kadar.
0: Böyle daha çok kelebek var mı?
1: Olmaz mı? Sırf bu ormanda 50'nin üzerinde kelebek türü var.
0: Ya, inşallah onlarla da tanışırım dede.
1: Hadi gel şu derenin kenarında biraz dinlenelim.
0: Evet, belki dinlenirken başka kelebekler de görürüz.
1: Vakit girsin de namazı kılıp böyle devam ederiz.
0: Olur. İkindiye daha yarım saat var dede. Mavi kelebek muhteşem. Yalnızca bir fotoğrafını çekeceğim. Ha şöyle. Kalestrina Argiolus. Senin adın da Maviş olsun. Güle güle Maviş. Bu güzelliği hemen dedeme göstermeliyim. Eyvah! Neredeyim ben? Dede! Dede! Dede! Aç ne olursun dede! Dede! Kayboldum! Dede! Ne yapacağım ben şimdi? Allah'ım ne olur bana yol göster. Yardım et Allah'ım, korkuyorum. Dere, derenin sesi bu. Allah'ım şükürler olsun. Dere kenarından aşağı doğru inmiştim. Şimdi yine dereyi takip ederek yukarı çıkarsam dedemi bulurum. Hadi bismillah. Dede! Dede!
1: Allah! Ne oldu evladım? Hayırdır inşallah?
0: Yok bir şey dede. Vakit girmiştir diye uyandırayım dedim.
1: Biraz daha vakit var. Neyin var evladım?
0: Ben az önce ormandan kayboldum dede.
1: Ne diyorsun Çelebi?
0: Bak Maviş'in peşinden koşarken yolumu kaybettim.
1: Ah evladım, nasıl ayrılırsın yanımdan?
0: Çok pişmanım dede.
1: Benim hatam, uyuyakaldım. Ah ihtiyarlık işte. Nasıl da korktun kim bilir.
0: Yok dede, inan ki hiç korkmadım. Birazcık korktum ama hemen geçti.
1: Ha evladım.
0: Ne olur üzülme dede. Ben Allah'tan yardım istedim, o da bana yardım etti. Aklıma bir anda bir fikir geldi. Suyun sesini takip edip dereyi buldum. Ve onu takip ederek yukarı doğru yürüdüm.
1: Oh aferin. Bir daha yanımdan ayrılmayasın ha.
0: Asla ayrılmam.
1: Ha vakit girdi. Gel dereden abdest alalım.
0: Dede.
1: Efendim evladım.
0: Eskiden vakti nasıl anlıyorlarmış?
1: Günün saati dünyanın kendi etrafında dönüşüyle değişir. O da yaz ve kış aylarında fark eder biliyorsun.
0: Aa evet, kışın hemen akşam oluyor. Annem de eve çağırıyor. Bu yüzden yazı daha çok seviyorum.
1: Ben de çocukken yaz mevsimini daha çok severdim.
0: Öyleyse eskiden güneşe bakarak mı saatleri ayarlıyorlardı?
1: Elbette. Ancak güneşe bakıp vakti tespit etmek kolay değildir. Bir ilmi vardır.
0: Ya.
1: Evet evlat. Bu ilme vakıf olanlara muvakkit denir. Vakti belirleyen anlamında.
0: Vay! Süper kahraman gibi bir şey.
1: İlahi çocuk. Muvakkitler bazı aletler kullanarak vakti tespit eder ve insanlara duyururlardı. Genellikle camilerin yanında saat kulesi gibi işlev gören muvakkitihaneler vardı. İnsanlar oraya bakıp saatlerini ayarlarlardı.
0: Zamanın evi varmış demek. Keşke bugün de olsa. Bir uğrayıp bakardık hali vakti yerinde mi?
1: Çok yaşa evi.
0: Hep birlikte dede.
1: Bu vakithanelerin bazıları hala ayakta.
0: Sahiden mi? Mavi karavan yola çıkmaya hazır. Rota oluşturuldu. Zamanın evine

0: dede, en eskisi bu mu?
1: Hayır evlat, İstanbul'daki ilk muvakkithane Fatih Sultan Mehmet tarafından Fatih Camii'ne inşa edilmiş. Ancak ne yazık ki günümüze ulaşmamış.
0: Of, kim bilir ne güzeldir dede.
1: Ah kim bilir, ama asıl güzelliği muvakkiti evlat.
0: Ha, kimdi dede, söyle kim?
1: Ali Kuşçu. Fatih, zamanın en ünlü bilginlerinden Ali Kuşçu'yu İstanbul'a davet eder ve onu müderris olarak görevlendirir.
0: Aa, müderris ne demek dede?
1: Bugünkü anlamda üniversite hocası, profesör yani. Ama o zamanlar bilginler tek bir bilim dalıyla ilgilenmezlerdi. Ali Kuşçu da hem fizikçi, hem matematikçi, hem filozof, hem de dil bilimcidir.
0: Of! İşte süper kahraman diye buna derim dede.
1: Hem de nasıl? İstanbul'un enlem ve boylamını bugünkü haliyle doğru tespit etmiş, dünyanın uydusu ayı ilk defa haritalamıştır. Ve daha neler neler.
0: Tabii zamanı da en doğru o hesaplamış.
1: Elbette.
0: İçeriği görmek istiyorum dede.
1: Ah, muvakkithanenin mimari yapısı korunmuş ama İçi ne yazık ki boş. Muvakkithaneler kullanımdayken bu masaların üzerinde çeşitli düzenekler ve aletler bulunmaktaydı. Mesela bu usturlap, bu da rubu tahtası. Kıbleyi gösteren kıble nüma, bunlar da güneş saatleri.
0: Hepsini hayal edebiliyorum.
1: Usturlabı hazırladın mı Muvakkit Efendi? Vakti tayin edelim. Ahali bizi bekler.
0: Hemen hesaplıyorum. Saat 4:30. Bence...

0: en güzeli bu.
1: Burası Dolmabahçe Camii Muvakkithanesi. Sarayı, camiyi, muhteşem manzarasıyla buranın en şanslı muvakkithanesi olduğu kesin.
0: Zamanın efendisine yakışır bir mini saray.
1: Biz de bugün zamanın bekçiliğini yaptık sayılır. Hı hı. Biraz keyif yapmayı hak ettik.
0: Evet. Büyüyünce ne olacağımı buldum dede.
1: Hah, söyle bakalım.
0: Muvakkit.
1: Evladım, bugün artık öyle bir meslek yok ki.
0: Biliyorum, zaman yolculuğu yapabildiğimizde geçmişe gidip tam burada çalışacağım. Oh, mis!
1: Peki, bir de tam tersini düşünelim. Ali Kuşçu bu devirde yaşasaydı, sence hangi işle meşgul olurdu?
0: Uzay bilimi!
1: Pek isabetli bir tahmin. İçinde bulunduğumuz zamanı bize haber veren aletlerimiz var çok şükür. Sen bize gelecekten haber ver evlat.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ay.

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken İzleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zübi ile göz göze gelmiş. Zübi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: çok iyi saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
1: İşte buradayım.
0: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
1: Evet, çünkü ben bir güneşim.
0: Sen ne zaman güneş oldun?
1: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
0: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
1: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.
0: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
1: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
1: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
0: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönmeyi çok istiyormuş.
1: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
0: Hazırsan başlayalım mı?
1: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
0: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan gözde, yani küçük bir oda olur. Işıl'ın gözdesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
1: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
0: Aslında önünü görüyormuş da Işıl. Başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
1: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
0: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
1: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?

0: ardında yolunu şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Ah, tamam tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkımız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun?
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: Yine göz alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön. Hop. Kedi atikliği. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: Ha. İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler...

0: neler bekliyor? Bakın, burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
1: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
1: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse, birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
1: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
1: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf. Yoksa gölge mi? Arkadaşlar, siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Hı? Dur, söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
1: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ah, ayna. Doğru ya. Ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
1: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
1: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Aa, köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
1: Caner, rıkkımız o. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
1: Rıkkımız, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali.
1: Rıkkımız.
0: Sen bunu mu istiyorsun?
1: Rıkkımız, yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkımız'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
1: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
2: Bu aynanın 4 kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
1: Ben bir şey anlamadım.
0: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
1: Hani kimse izlemiyordu?
0: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
1: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım. Ne yapıyorsun öyle?
0: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
1: Hı? Diyordu.
0: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
1: Bilmecedeki derin altta demek mi?
0: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
1: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
0: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin.
3: Kum saati mi? Neden bahsediyor?
1: Ha? Bilge bu. Ha? Alt katta karşılaşmadın mı?
3: Şu Bilge.
1: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
3: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
0: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz.
3: Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
1: İsa, Sahi, Ahsi.
0: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.

0: anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
1: Ali, şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
0: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

0: Belki bu iş görür. Çalışıyor.
1: Elle tutulmaz bir bağ.
0: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
0: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dedi.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barek Allah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz, her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
1: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
3: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
1: Çekiyorum.

0: Bu görmüş olduğunuz çiçekleri artık tanıyorsunuz. Bakalım onları tabiatın içinde de tanıyabilecek misiniz?
1: Bütün bilgiler elimizde. Onları görür görmez tanırız.
0: Pekala öyleyse. Hepiniz size verilen kağıtta gösterilen yere gidip, oradan hareketle bu 5 çiçeği bulacaksınız.
2: Yaşasın! Nihayet çiçeklerden taç yapabileceğim.
3: En lezzetli ara öğünüm.
4: Macera bizi bekliyor arkadaşlar. Hadi yola koyulalım. Macera başlıyor. Hepiniz ne kadar farklı ve güzelsiniz. İlk çiçeğimi buldum. Yaşasın. Ama kıyamam ben sana.

0: gölgelik yerde, kısa çalıları yanında olmalı.
1: İşte buradasın.
0: Daha iyisini bulabilirim.
2: Hey! Buldum seni. Bu yaprakların sesini tanıyorum. Zeytin ağacının gölgesinde bu çiçekten bolca vardır. Sonuncu çiçek için kayalıklara gitmek gerekiyor.
0: Bu daha sağlıklı görünüyor ama çok küçük. Ben bu çiçeklerin en mükemmelini bulacağım.
3: Bence benziyor. Hatta tıpatıp aynı.

0: tudo. Bu da tamam.
1: Bu çiçek yalnızca kayalıkların tepesinde yetişiyor. Heh, oraya tırmanabilecek iyi kalpli birini tanıyorum. Ara önün yolda. Dayan dalyanım.
2: Kokun kadar lezzetli değilsin ama olsun. Yine de sevdim seni. Mideme iyi geliyorsun. Enfes. Bunu yenmeyecekler listesine eklemeliyim. Neyse ki listem çok...

Çok küçük. Kırmızı midemin yıldızı. Bu yalnızca kayalıklarda yetişir.

0: Hemen kayalıklara gitmeliyim.
1: Aa, bu da değil.
0: İşte bu.
2: Ama bunun da taç yaprakları standart özellikleri taşımıyor. Daha iyisi olmalı.
0: Bunu yalnızca zeytinlikte bulabilirim. Dördüncü çiçeğimi de buldum. Bu güzel çiçek için kayalıkların yolunu tutmalıyım.
3: İşte mükemmel çiçeğim.
2: Ah, hayır. Bu da solmaya başlamış.
1: Buradan daha kolay bulurum.
2: Ama neredeyim ben? Ne çiftlik ne de toplu konutlar görünüyor.
3: Yabanda mıyım yoksa?
0: Pembe çiçeği herkes bulabilmiş. Ne güzel.
1: Sen çiçeklerini bulamadın mı Kura?
0: Buldum.
3: Ödev listesinde görünmez bir çiçek türü yoktu Kuracığım.
0: Bakın. Hepsi burada işte.
1: Nasıl ya? Hiçbiri burada değil ama.
0: Profesör çiçekleri bulmamızı söyledi. Koparıp getirmemizi söylemedik ki.
4: Ama yiyebiliriz değil mi?
5: Kura haklı çocuklar.
6: Ben sizden çiçekleri bulmanızı istedim. Getirmenizi değil. Ama tabii bunu daha açık bir şekilde belirtmem gerekirdi.
0: Ya şimdi ben tacımı tamamlayamayacak mıyım?
1: Bu taç olmuş bence.
0: Ver şunu. Hayta. Tacın böyle de çok güzel Nazlı. Hem eminim Sara'nın kusursuz çiçekleriyle daha da güzel olacak.
1: Sara yok.
6: Hay Allah. Çiçekleri çoktan bulmuş olması gerekirdi.
0: Kusursuz çiçek arıyor olabilir profesör.
6: Asla bulamayacak öyleyse. Kaybolmuş olmasın.
7: Belki de yanlışlıkla yabana gitmiştir.
6: Eyvah. Onu derhal bulmalıyız. Sara'nın başlangıç noktasına gitmemiz lazım.
0: Bu düdüğün aynından Sara'ya da vermiştim. Onunla haberleşebiliriz.
6: Bu harika bir fikir. Hadi karanlık basmadan yola koyulalım.
3: Hayır, hayır. Hiçbir yer tanıdık gelmiyor. Yabanda kayboldum. Yapayalnızım. Hayır, yalnız değilim. Dostum Kura benimle.
6: Hadi Kura, hava kararmadan bulalım onu.
0: Ne? Bu Sara'nın düdüğü.
6: Akıllı kızım benim.
7: Buradan. Yanlış yöne gidiyor.
3: Kura bu. Allah'ım şükürler olsun.
7: Yaklaşıyor.
0: Şükür.
1: Aferin Sara.
3: Yaşasın.
8: Aslan Sara.
6: Şükürler olsun.
3: Kura.
6: Bugünün dersini bize Sara verdi çocuklar.
0: Nedir profesör?
6: Mükemmel iyinin düşmanıdır.

0: iyi benim için yeterince iyi değil.
1: Elbette insan daima mükemmelin peşinde olmalıdır. Ama yolunu kaybetmeden. Ayrıca bulduklarımızı beğenmezsek böyle eli boş kalırız.
2: Kur'an'ın da elleri boş profesör.
1: Kur'an'ın defteri dolu evladım.
3: Şimdi biz bu çiçekleri boş yere mi dalından kopardık?
1: Aslında bunlar aynı zamanda şifalı bitkiler. Tabii bazılarının tadı acı ama...
4: Acı tatlı öğünlerim oldu.
1: Topladıklarımızı yıkar, kurutur, demler, afiyetle içeriz.
2: Yıkama işini biraz erteleyebilir miyiz profesör?
1: Olur tabii.

İyi de hiç yoktan iyidir.

0: Selamünaleyküm.
1: Sadakallahülazim.
0: Şey, Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma. Estağfurullah Harun. Aleykümselam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum. Oku oku. Sen de okuyacaksın galiba.
2: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta.
3: Duydun mu?
0: Ben bir şey duymuyorum.
3: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
0: He. Yoo, duymadım.
3: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
0: Ne diyorlardı?
3: Ulu camiye bir şey gelecekmiş.
0: Ne gelecekmiş?
3: Bir şey işte.
0: İyi de ne?
3: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
0: Neyle ilgili peki?
3: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Hah, buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
0: Komik yosun mu?
3: Değil.
0: Öyle dedin ama.
3: Onun gibi bir şey dedim.
0: Komik yosun, komik yosun. Ha, komisyon olabilir mi?
3: Ha, aynen dostum, tam olarak o.
0: Allah Allah, neden geleceklermiş ki?
3: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Camii ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
3: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
3: Şimdi diyecekler işte.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm,
0: aleyküm selam,
3: selam
0: Hakkı
3: Baba. Baba.
4: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
4: Oo, haberciler çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
3: Aynen Hakkı Baba.
4: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
0: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı Baba?
4: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
3: O kısmı duymamışım.
4: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
0: İnşallah ama...
4: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
0: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı Baba.
4: Ben sana güveniyorum.
3: Ben de güveniyorum.
0: Ben de güvensem keşke.
5: Aman, dert ettiğin şeye bak be Emin. En iyi bildiğin iş bu.
0: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
3: Dostum, hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
5: Lütfen sen örnek verme Harun.
0: Bence de.
3: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
5: Aynen öyle.
6: Çocuklar.
5: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
6: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
3: Ama seversin hocam.
6: Öyle de sen hiç Hakkı Baba'yla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
0: Eyvah eyvah.
6: Sizde ne var ne yok?
3: Emin stresli hocam.
6: Neden?
5: Kur'an okuyacak diye.
6: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
3: Ha? Ha, bakın.
0: Şey, ilginç bir örnek
5: gibi.
3: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
6: Emin, hakikaten stres yapacak

0: gerçekten mi?
1: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
0: Şey hocam...
1: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
0: Evet hocam.
1: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
0: Yaptım vallahi hocam.
1: İyisi mi, sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
0: İnşallah.
1: Ama önce öğle namazı.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
0: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
2: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
0: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
2: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
0: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsa sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
2: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
0: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
0: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
0: Kaçıncı?
2: 1000.
0: He? 1000 mi?
2: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison efendi tam 999 kez hata yapmış.
0: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
0: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

malzeme, araba lazım.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi, uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: geçmişe.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
2: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
3: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
4: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
3: Nedenmiş o?
4: Ben yendim de ondan.
5: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
6: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
7: Kafam karıştı.
6: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
3: Ne? 300 yıllık mı?
1: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
7: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
1: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
2: Hey!
5: Yolu kapatmışlar.
4: Hey! Kim var orada?
5: Kum!
8: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
6: O nedir?
8: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
5: Bundan bizim evde de var.
8: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
5: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
1: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
8: Evet. Hay Allah, ben de heyecanlanmıştım.
7: Bence burada başka bir şey daha var.
4: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
8: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim.

0: Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
1: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
2: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
3: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
0: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
2: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hayy, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
4: Neler oluyor?
0: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
2: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
5: Sorun nedir?
2: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
3: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
5: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
2: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: tablolara, resimlere. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İyi ki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Oy, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
6: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
6: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
6: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani Güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
5: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene Güçlü.
1: Çok iyi geldi.
6: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
2: Nasıl yani?
5: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
4: Bu harika!
6: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
5: Ne güzel bir davranış.
0: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
5: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
0: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır. Bu kadar elma çekirdeği yeter.
7: Ama çok lezzetli.
2: Ben gidiyorum.
3: Dur. Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
2: Ne götürsem ki acaba?
8: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
2: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
8: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
2: Evet, sorunu çözdün kaju. Teşekkürler.
8: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
5: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
1: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdekleri de getirdim.
4: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi ekşi.
7: Erik mi?
4: Erik mi? Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
2: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
7: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
5: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
0: Hey!
3: Kütür kütür elma bu yedim. Lezzetliydi, çok şükrettim. Çekirdeği toprağa ekersen, bugün olur ağaç olur beklersen.
9: Karpuzun içinde, siyah boncuklar içinde.

0: ile Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
3: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
1: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
2: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,"
1: dedi. Ayla,
3: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
1: diye uyardı kardeşini.
2: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim."
3: "Hadi düşünelim."
1: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
2: "Uzunca bir sopamız olsa, zıplasak, incirlere uzansak,"
1: dedi. sopa. Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
3: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip, böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
2: Hey, bu çok iyi bir fikir.
1: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
3: Hadi bir de böyle deneyelim,
1: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanne

0: Pelerinleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
1: ''Neden gülüyorsunuz ki?''
0: diye sordu Ayla.
1: ''Hem bak babaanne, hepsini topladık.''
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
1: ''Neden haber vermediniz çocuklar?''
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
1: ''Yani bana kızmadın mı anne?''
0: diye sordu Bera. ''Hayır kızdım ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?'' diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. ''Önce siz tadın bakalım çocuklar.'' dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
1: ''Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım.''
2: ''Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım.''
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
3: ''Hadi bakalım takılın peşime, herkes bir kase aşure alsın, şimdi komşularımıza dağıtalım.''
0: dedi. Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında, yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: karga bu. Karga. Evet, karga. Ha, bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Hmm. Ha, rüzgar, rüzgar. Amanı. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Hı? Bu da ne sesi? Hı? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay vay vay vay vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok yok, neme gerek. Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Değilse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman, aman, aman! Amanın, yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var!
1: Eww! Daha hızlı beygir, daha hızlı! Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. Ha, insan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
0: Sen de benim sol gözüm.
1: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
0: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
1: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
0: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
1: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
0: Sorma Hacı var. Dün gece...
1: Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım.

0: Alım.
1: Ne yapalım?
0: Bak bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
1: Yok ben almayayım. Bir derdim var, anlatıp gideceğim.
0: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
1: Amanın, bu da ne?
0: Görürsün şimdi. De! De! Beygir nerede yahu? Ne oluyor yahu? Karagöz'üm, sıkı tutun. Sana diyorum Karagöz, sıkı tutun. Hayda. Uyan Karagöz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yılışık şeyler. Oy, oy, oy. Belim. Ha? Karagöz nerede? Ha? Bu nasıl bir yorgunluk yahu? Sakın. Hasbünallah ve nimel vekil.

0: Bir derdim var diyordum bugün.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Gece gece ne gün var, ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Garipti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagözüm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagözüm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
1: Tabii tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
0: Peki peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için... üç kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
2: Tamam tamam anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi. Gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işte.
2: Oy. Hey.
1: Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme. Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.
1: Karanlıktan da mı korkmazsın?
2: Ben hayatta korkmam.
1: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
2: Bu mu?
1: Ya.
2: Bu mu?
1: Ya.
0: İşte bu.
2: Hacıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu?

0: Allah'ını seven tutmasın beni.
1: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
2: Cesaret karışımı.
3: Evet ya, acil hem de.
2: Acil.
1: Hemen verirsen iyi olur.
2: Hemen.
3: Hadi ama ya, hımlayıp durma.
2: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
3: Heh, işte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi, gözünün yağını ekmek bandım.
2: Ay.
3: Ne var bunda ya?
1: Hadi hadi, acelemiz var. Hava kararacak.
2: Gelin bakalım benimle.
1: Korkmuyorum.
3: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
1: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
3: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
1: Sanki ben de.
3: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
1: Baksak mı?
3: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
1: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
3: Korkmuyorsan önden git o zaman.
1: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
3: Ben izin verdim hadi.
1: Olmaz sen.
3: O zaman aynı anda.
1: Hadi o zaman.
3: Bir, iki,
1: üç.
3: O da ne?
1: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
3: Demek gecelerdir beni korkutan bu köpekcağızmış.
1: Ah be Karagöz, korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
3: Hacivat Efendi, Hacivat Efendi.
1: Tamam tamam, ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma acıma. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki.

0: Merhabalar arenadan, mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilir, takımın kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptı.

0: Forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
1: Yok, hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halim'cim. Gayet güzel top oynuyor.
0: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
1: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
2: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
3: Elimden geleni yaptım ben.
4: Evet elinden bir şey gelmedi. Gördük.
3: İstersen sen kaleye geç ben beneyim kuşum.
2: Hadi çocuklar toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
5: Evet yenebiliriz.
3: Ben o kadar emin değilim.
4: Aziz sana buradan kuşla bir uçarım. Emin değilim de ne demek. Bu maçı kazanmamız lazım.
2: Evet Aziz yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
4: Evet ben de.
2: Ben de.
3: İyi tamam hadi başlayalım.
2: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
6: Evet Veli, orası senin bölgen.
4: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
6: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
7: Evet Cemil, çok iyiydi.
8: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
2: Tamam tamam, gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
9: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat! İleri çık!
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan bindiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
2: Hadi Serhat!
0: Önü boş!
2: Hadi!
0: Koş hızlı! Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu!
2: Vefa yakala!
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak!
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak!
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topu doğru bir hamle yapıyor.
5: Yumurcalı
0: bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
6: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
7: Evet
6: miskin o. Miskin mi?
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
7: Şuna bak, gitmiş karşı takımla seviniyor.

0: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
1: Sağ olun Osman hocam.
2: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
3: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
4: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
2: Ay aman, sanki siz çok iyi oynadınız.
0: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
3: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
2: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
0: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar herkese.
4: İyi akşamlar hocam.
1: İyi akşamlar.
5: Yarın görüşürüz hocam.
0: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
6: Yarın yenemez hocam. Çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
3: Evet arkadaşlar. Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
2: Evet, evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
4: Gerçekten sağ olun. İyi maçtı.
7: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
8: He, ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
7: Kuşa.
8: He, Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
9: Bir su vereydin bari hayvana.
8: Verdim, vermem mi?
6: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah.
7: Ne diyor bu?
9: Bilmem ki.
7: Bak.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. Ciu. İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın. Hı?
0: Tamam hadi.
1: Şşş.
2: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
0: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
2: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
0: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Hmm. Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
0: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
0: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim. Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
4: Yumurta, yağ, süt ve un. Hmm, elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım. Ha?
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet. Yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Ha? Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktap.
2: Ha? Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
0: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
2: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
0: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
2: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
1: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
0: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık. Çok azcık yani.
2: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Veri bankamı gö-

0: Gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
1: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
0: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
1: Siyah, en sevdiğim.
0: Kırmızı lütfen.
1: Olumsuz. Kırmızı bulunamıyor. Nereye gitmiş olabilir?
2: Bunu mu aradınız?
1: Ha? Yaşasın. Anne robot.
0: Tam zamanında yetiştin canım.
1: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
2: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
0: İşte bitti.
1: Çok iyi.
3: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
2: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
0: Bunlar da ne? Ha?
2: Birinizin kabloları mı kısa devre yaptı?
1: Yanık gibi kokuyor.
2: Eyvah! Gitti pasta.
0: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
1: Tamam.
2: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
1: Tamam.
2: Her yere bakın. Hadi dağılın.
0: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
1: Salon da temiz.
2: Banyo da temiz.
0: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
2: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
0: Haklısın. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
2: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
0: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
1: Hayır.
2: Hey, ne oluyor?
3: Onlar bize lazım.
1: Kesinlikle atamayız.
0: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
1: Baba lütfen.
2: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
4: Sanmam. Maalesef.
2: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
4: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
3: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
1: Hiç kurumayacak zannettim.
3: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
1: Şimdi ne yapacağız?
3: Tüyleri saçımıza takalım ve kızıl derilicilik oynayalım.
1: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
3: İşte oldu.
1: Çok yakıştı kızıl derili ablacığım. Peki ya bunlar?
3: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
1: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
3: Bak şimdi
0: gıdıklamaç. Hey, ne oluyor burada?
3: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
0: Neymiş o?
1: Gıdıklamaç.
0: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
1: İşte burada.
0: Halanızda denemek için can atıyorum.
1: Hala.
4: Merhaba ve de hayrola.
1: Kuzul derili oldum.
3: Ve gıdıklamaç yaptık.
4: Kimi?
0: Sana, bana.
4: Saçmalama.
0: Hadi ama abla. Çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
4: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
1: Ama hala.
3: Azıcık gıdıklayacağız.
0: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
4: Hayır.
0: Kaçma, gel buraya.